yere de küstüm. Açmasınlar, kuşlara da küstüm. Uçmasınlar, selamını kestim. Dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm. Açmasınlar, kuşlara da küstüm.

Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

0: Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.
1: Bitti sanmayın sakın.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: bu şarkı sevmeyi bilenler için. Bu şarkı terk edip gidenler için. Yıllarca bekleyip boşu boşuna karşılık görmeden sevenler için. Ellerin olup da gidenler için. Karşılık görmeden sevenler için.
1: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun. Frekansınız 105 olsun.

0: diyerek karşıma bir gün. Çıksan neye yarar artık geç oldu. Çıksan neye yarar artık geç oldu.
1: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM.

kırmadan mutlulukların. Bu aşkı bir anda bitiremezsin. Alıp da başını gitmeye kalksan, derdim ağır gelir, götüremezsin. Tadına varmadan mutlulukların. Bu aşkı bir anda bitiremezsin. Alıp da başını

bir gün yalnız kalırsan, beni hatırlayıp pişman olursan, kendi kaderine düşman olursan, yaktığın ateşi söndüremezsin.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev. Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541 258 çift 019 0549 740 9523.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541-258-0019, 0549-740-9523.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Gül İnşaat reklamları sundu. Tutku FM 105, sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
2: Dev Fabrika Outlet mağazası Tekkeköy Organize Sanayi girişinde açılıyor. Dünyaca ünlü markalar inanılmaz fiyatlarla sizlerle. Tüm ürünler sadece 299 TL. 4 alana 1 bedava. Açılış 20 Mayıs. İndirimlerimiz kısa süreli ve stoklarla sınırlıdır. Eze Triko Tekstil, adres Kerimbey Mahallesi, Kutlukent Bulvarı, numara 149 Taksim 11, Tekkeköy, Samsun.
3: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532-792-0442 Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Bekbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
1: Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541 258 0019 0549 740 9523.

yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi.

0: Mahallesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
2: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
0: Dev Fabrika Outlet mağazası Tekkeköy Organize Sanayi girişinde açılıyor. Dünyaca ünlü markalar inanılmaz fiyatlarla sizlerle. Tüm ürünler sadece 299 TL. 4 alana 1 bedava. Açılış 20 Mayıs. İndirimlerimiz kısa süreli ve stoklarla sınırlıdır. Eze Triko Tekstil, adres Kerimbey Mahallesi, Kutlukent Bulvarı, numara 149 Taksim 11, Tekkeköy, Samsun.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
4: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısının ardından basın açıklaması gerçekleştirdi. Erdoğan toplantıda terörsüz Türkiye sürecinden uluslararası güvenliğe, Irak, Somali ve Karadeniz'deki son gelişmelerden adalete, Türkiye'nin gündeminde yer alan konuları değerlendirdiklerini kaydetti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in küresel somut filosuna saldırısına ilişkin uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu korsanlık eylemini en güçlü şekilde kınıyoruz. Gemilerde yaklaşık 40 ülkeden katılımcı bulunmaktaydı. Bu ülkelerle temas halindeyiz. Vatandaşlarımızın en kısa sürede serbest bırakılması için girişimleri de kararlılıkla sürdürmekteyiz dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Bahçeli, aziz milletimizin ve yarınlarımızın teminatı sevgili gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyor. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadelenin bütün kahramanlarını, vatan uğruna can veren şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve hürmetle anıyorum dedi. Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangınına ilişkin 4'ü tutuklu 22 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam ediliyor. Duruşmada bazı müştekilerle sanık avukatları arasında bilirkişi raporu nedeniyle gerginlik yaşandı. Mahkeme tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet bilirkişi raporları arasındaki çelişkilerin giderilmesi için yeni bilirkişi raporu hazırlanmasına hükmetti. Duruşma ise ileri bir tarihe ertelendi. Tokat, Amasya ve Kastamonu'da sağanak yağışlar hayatı felç etti. Barajlarında olmasıyla Yeşilırmak ve Kelkit Çayı'nda taşkın riski zirveye çıktı. Tokat'ın Turhalı ilçesinde ve Amasya'da kent merkezi ve Taşova ilçesinde eğitime ara verildi. Ekipler olası bir felakete karşı teyakkuza geçerken bazı köylerde evler tahliye edildi. Beşiktaş'ta dün Başkan Serdar Adalı ile Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yaptığı toplantıda yolların ayrılması kararı alındı. Siyah beyazlardan kapa yapılan açıklamada profesyonel futbol takımımızın teknik direktörü Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın'ın sözleşmesi 18 Mayıs 2026 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir ifadeleri kullanıldı. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı şu ana kadar yerli mi olur yabancı mı olur bakmadık, bir şeyler yazılıyor, hoca buradayken birini aramamız bize yakışan bir şey değil, Şenol hocayı çok severim, beraber de çalıştık. Sergen hocadan sonra bu işlerin çok büyük konuşması olmaz ama Şenol hocayla çalışmayı düşünmüyorum dedi. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi Sarı Lacivertlileri heyecanlandıracak, rakiplerinse dizlerini titretecek bir kadro kuracaklarını söyleyerek Fenerbahçe'nin şanlı tarihini tekrar geri getireceğiz dedi. Samsun Spor kalecisi Okan Kocuk'un 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında A Milli Futbol Takımı'nın açıklanan geniş aday kadrosunda yer almamasına sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Kayseri Spor Futbol'da bahis şike soruşturmasının devam etmesinden dolayı Süper Lig'in tescil edilmemesi için federasyona çağrıda bulundu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.701 lira 79 kuruş, Amerikan doları 45 lira 57 kuruş, euro 53 lira 19 kuruş, sterlin 61 lira 29 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 69 sent, bir bitcoin 77.109 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.29 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batı, Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 0060.
3: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
4: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 790 0442. Aras Grup İnşaat, Cuma Ali Aras imzasıyla.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
5: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdikleriniz

0: vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
2: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
3: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.

0: radyonuz açık. Frekansınız 105 olsun. Frekansınız 105 olsun.
1: Ön bizim için böyle manalı bir

0: Bistrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Bir Taksim A, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541-258-0019, 0549-740-9523. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Backbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Backbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235

0: lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442 Aras Grup İnşaat Cumali Aras imzasıyla.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Dev Fabrika Outlet mağazası Tekkeköy Organize Sanayi girişinde açılıyor. Dünyaca ünlü markalar inanılmaz fiyatlarla sizlerle. Tüm ürünler sadece 299 TL. 4 alana bir bedava. Açılış 20 Mayıs. İndirimlerimiz kısa süreli ve stoklarla sınırlıdır. Eze Triko Tekstil, adres Kerimbey Mahallesi, Kutlukent Bulvarı, numara 149 Taksim 11, Tekkeköy, Samsun.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
1: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
3: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik, 0539 219 13 59.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.
4: Enerji!

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin video mesaj paylaştı. Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda 19 Mayıs bir milletin kaderinin değiştiği gün Cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor. Asil milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz denildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 81 ilden gelen gençler ve sporcularla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası taşımacılık yapan otobüslere yönelik tedbir ve denetimler hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, 23-31 Mayıs tarihlerinde otobüs seferlerine ve otobüs işletmecilerine yönelik denetimler artırılacak dedi. İstanbul merkezli 3 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 4 adet tüfek, 90 adet kartuş, çok sayıda yasaklı yayın ve örgütsel belge ile birlikte dijital materyaller ele geçirildi. Resmi gazetede yayımlanan İçişleri Bakanlığı kararına göre 19 mülki idare amiri 1. sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi. Spor. Beşiktaş'ta dün Başkan Serdar Adalı ile Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yaptığı toplantıda yolların ayrılması kararı alındı. Siyah beyazlardan kapa yapılan açıklamada profesyonel futbol takımımızın Teknik Direktörü Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın'ın sözleşmesi 18 Mayıs 2026 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir ifadeleri kullanıldı. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı şu ana kadar yerli mi olur yabancı mı olur bakmadık, bir şeyler yazılıyor, hoca buradayken birini aramamız bize yakışan bir şey değil, Şenol Hoca'yı çok severim, beraber de çalıştık, Sergen Hoca'dan sonra bu işlerin çok büyük konuşması olmaz ama Şenol Hoca'yla çalışmayı düşünmüyorum dedi. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Sarı Lacivertlileri heyecanlandıracak, rakiplerinse dizlerini titretecek bir kadro kuracaklarını söyleyerek Fenerbahçe'nin şanlı tarihini tekrar geri getireceğiz dedi. Samsun Spor kalecisi Okan Kocuk'un 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında milli futbol takımının açıklanan geniş aday kadrosunda yer almamasına sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Kayseri Spor Futbol'da bahis şike soruşturmasının devam etmesinden dolayı Süper Lig'in tescil edilmemesi için federasyona çağrıda bulundu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.701 lira 79 kuruş, Amerikan doları 45 lira 57 kuruş, euro 53 lira 19 kuruş, sterlin 61 lira 29 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 69 sent, bir bitcoin 77.109 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.29 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batı, Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442. Aras Grup İnşaat. Cumali Aras imzasıyla.
2: Ada Döner. Lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.

Helva, ekmek, çay. Bana onlar bakıyor. Odanın hali perişan, ben perişan. Kimse yok işime karışan. Ara sıra balkona çıkıyorum. Fesleğenler kuruduğunda ocakta.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 0060.
0: Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541 258 0019 0549 740 9523.
2: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Bekbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansta atıyor. 105.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
1: Dev Fabrika Outlet mağazası Tekkeköy Organize Sanayi girişinde açılıyor. Dünyaca ünlü markalar inanılmaz fiyatlarla sizlerle. Tüm ürünler sadece 299 TL. 4 alana 1 bedava. Açılış 20 Mayıs. İndirimlerimiz kısa süreli ve stoklarla sınırlıdır. Eze Triko Tekstil, adres Kerimbey Mahallesi, Kutlukent Bulvarı, numara 149 Taksim 11, Tekkeköy, Samsun. Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansta atıyor. 105.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin video mesaj paylaştı. Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda 19 Mayıs bir milletin kaderinin değiştiği gün Cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor. Asil milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz denildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 81 ilden gelen gençler ve sporcularla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası taşımacılık yapan otobüslere yönelik tedbir ve denetimler hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, 23-31 Mayıs tarihlerinde otobüs seferlerine ve otobüs işletmecilerine yönelik denetimler artırılacak dedi. İstanbul merkezli 3 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 4 adet tüfek, 90 adet kartuş, çok sayıda yasaklı yayın ve örgütsel belge ile birlikte dijital materyaller ele geçirildi. Resmi gazetede yayımlanan İçişleri Bakanlığı kararına göre 19 mülki idare amiri 1. sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi. Spor. Beşiktaş'ta dün Başkan Serdar Adalı ile Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yaptığı toplantıda yolların ayrılması kararı alındı. Siyah beyazlardan kapa yapılan açıklamada profesyonel futbol takımımızın Teknik Direktörü Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın'ın sözleşmesi 18 Mayıs 2026 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir ifadeleri kullanıldı. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı şu ana kadar yerli mi olur yabancı mı olur bakmadık bir şeyler yazılıyor. Hoca buradayken birini aramamız bize yakışan bir şey değil. Şenol Hoca'yı çok severim, beraber de çalıştık. Sergen Hoca'dan sonra bu işlerin çok büyük konuşması olmaz ama Şenol Hoca'yla çalışmayı düşünmüyorum dedi. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi Sarı Lacivertlileri heyecanlandıracak, rakiplerinse dizlerini titretecek bir kadro kuracaklarını söyleyerek Fenerbahçe'nin şanlı tarihini tekrar geri getireceğiz dedi. Samsun Spor kalecisi Okan Kocuk'un 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında A Milli Futbol Takımı'nın açıklanan geniş aday kadrosunda yer almamasına sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Kayseri Spor Futbol'da bahis şike soruşturmasının devam etmesinden dolayı Süper Lig'in tescil edilmemesi için federasyona çağrıda bulundu.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.701 lira 79 kuruş, Amerikan doları 45 lira 57 kuruş, euro 53 lira 19 kuruş, sterlin 61 lira 29 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 69 sent, bir bitcoin 77.109 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.29 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batı, Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
4: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442 Aras Grup İnşaat Cuma Ali Aras imzasıyla.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları.

çocuksu mahzun yüzüne, mutlaka terk edip gidecek bir gün. Sevmek çok güzel şey, aldanmak acı.

Yeni Ciğerci Apo ile devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No 380 Atakum Samsun. Rezervasyon 0362 437 30 33.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Dev Fabrika Outlet mağazası Tekkeköy Organize Sanayi Girişi'nde açılıyor. Dünyaca ünlü markalar inanılmaz fiyatlarla sizlerle. Tüm ürünler sadece 299 TL. 4 alana bir bedava. Açılış 20 Mayıs. İndirimlerimiz kısa süreli ve stoklarla sınırlıdır. Eze Triko Tekstil, adres Kerimbey Mahallesi, Kutlukent Bulvarı, numara 149 Taksim 11, Tekkeköy, Samsun.
2: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi, aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
4: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
5: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
0: Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile cephe, lüks 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541 258 çift 0 19 0549 740 95 23.
2: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2 artı 1 daireler. İncesu'da modern 1 artı 1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1 artı 1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 790 0442 Aras Grup İnşaat Cumali Aras imzasıyla.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

Selamlar sevgiler, sevgili dostlar. Şöyle 19.05.2026 günlerden salı, bugün de birlikteliğimiz en güzel şekilde başlamış bulunuyor. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınızı da enişten dileklerimle kutluyorum. Şöyle yayınımıza da 17'ye kadar bugün de devam edeceğiz. En özel en güzel şarkılarımı bugün yine sizlerle dinleyicilerim sizlerle buluşturacağım. Şöyle programın açılışında iki güzel şarkıyla gerçekleştirdim. Onlardan bir tanesiyle de hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz demek istiyorum.

İşte muhteşem bir şarkıyı daha uğurlamış ve göndermiş olduk. Şöyle bizleri dinleyen tüm dinleyicilerime de bu şarkılarım armağanım oluyor. Şöyle itibar koçuk çalışanları ve sevgili Ramazan içinde en güzel şarkılarım armağanımdır diyorum. Reklam ve sponsorluklar için alan koduyla 0362-431-6484'ten bana ulaşabilir, detaylı bilgi alabilirsiniz. Şöyle her zaman farkımızı fark ettiren, duygu ve düşüncelerimizi hissettiren en özel en güzel şarkılardan bir tanesiyle ben de yayınıma kaldığım yer.

0: Çancı reklamları sunar.
1: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
2: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik, 0539 219 1359.
3: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
2: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
1: Dev Fabrika Outlet mağazası Tekkeköy Organize Sanayi Girişi'nde açılıyor. Dünyaca ünlü markalar

0: fiyatlarla sizlerle. Tüm ürünler sadece 299 TL. 4 alana 1 bedava. Açılış 20 Mayıs. İndirimlerimiz kısa süreli ve stoklarla sınırlıdır. Eze Triko Tekstil, adres Kerimbey Mahallesi, Kutlukent Bulvarı, numara 149 Taksim 11, Tekkeköy, Samsun.
1: Mentis Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
2: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

İşte güzel bir şarkıydı. Bunu doğrulamış ve göndermiş olduk. Bizleri severek dinleyen tüm özel ve güzel dinleyicilerimize diyorum. Böyle güzel bir günde evlerinde, iş yerlerinde, seyir halinde sesimizin, gönlümüzün, yüreğimizin ulaştığı bizleri severek dinleyen tüm özel ve güzel dinleyicilerime intizarında bu muhteşem şarkısını armağan ediyorum. Sevgili Muharrem abi de şu an Kavak'tan bizleri dinliyor. Ona da selamlar olsun. En güzel şarkılar da hediyem olsun. Damla yayında.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sanal medya hesabından yayımladığı mesajda tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramını tebrik ediyor. Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Milli mücadelenin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, peygamber ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum. Milletimiz için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz son dönemde yasa dışı bahisle mücadelede önemli bir mesafe kat edildiğini sahada da görüyoruz. Bu mesele sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da karşı karşıya olduğu önemli bir sorun alanı. Biz de devlet olarak kararlı ve koordineli bir mücadeleyi sürdürüyoruz dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, teknik analizler ve dijital ağ çözümlemeleri sonucunda 1352 FETÖ iltisaklı sosyal medya hesabı hakkında daha erişim engeli kararı alındığını, FETÖ bağlantılı erişime engellenen hesap sayısının 1731'e yükseldiğini bildirdi. Sağlık raporları yönetmeliği resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre tüm raporların başvuru sürecinde yazılı dilekçe ve benzer uygulamalar sona erdirilirken başvuru süreçleri bundan sonra e-nabız üzerinden kişisel beyan formunun doldurulmasıyla başlatılacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, küresel somut filosunda yer alan ve Gazze'ye insani yardımla tıbbi destek götürürken Akdeniz'de arızalanan Family isimli tekneye sahil güvenlik komutanlığı ekipleri tarafından yardım edildiğini duyurdu. Spor. Beşiktaş'ta dün Başkan Serdar Adalı ile Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yaptığı toplantıda yolların ayrılması kararı alındı. Siyah beyazlardan kapa yapılan açıklamada profesyonel futbol takımımızın Teknik Direktörü Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın'ın sözleşmesi 18 Mayıs 2026 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir ifadeleri kullanıldı. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı şu ana kadar yerli mi olur yabancı mı olur bakmadık, bir şeyler yazılıyor, hoca buradayken birini aramamız bize yakışan bir şey değil. Şenol hocayı çok severim, beraber de çalıştık. Sergen hocadan sonra bu işlerin çok büyük konuşması olmaz ama Şenol hocayla çalışmayı düşünmüyorum dedi. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi Sarı Lacivertlileri heyecanlandıracak, rakiplerinse dizlerini titretecek bir kadro kuracaklarını söyleyerek Fenerbahçe'nin şanı tarihini tekrar geri getireceğiz dedi. Samsun Spor kalecisi Okan Kocuk'un 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında milli futbol takımının açıklanan geniş aday kadrosunda yer almamasına sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Kayseri Spor Futbol'da bahis şike soruşturmasının devam etmesinden dolayı Süper Lig'in tescil edilmemesi için federasyona çağrıda bulundu.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.701 lira 79 kuruş, Amerikan doları 45 lira 57 kuruş, euro 53 lira 19 kuruş, sterlin 61 lira 29 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 69 sent, bir bitcoin 77.109 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.29 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batı, Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
4: Damla Damla programı devam ediyor.

15.06 yaptık Türkiye saatlerimize. Şöyle tatlıcı Burhan Usta'ya, tüm ekibine, tüm çalışanlarına en güzel şarkılar armağanım oluyor. Benim de gerçekten çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Bana da armağan olsun diyorum. O halde herkes ne yapıyor? Radyolarının sesini açmayı unutmuyor.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Tatlıcı Burhan Usta'dan bayrama özel kampanya. Bayram sofralarınızı tatlandıracak enfes lezzetler şimdi tek pakette. 3,5 kilo bir tepsi baklava, 3 kilo bir tepsi su böreği. Hepsi sadece 1500 TL. Üstelik adrese teslim imkanıyla kapınıza kadar geliyor. Bayramda misafirlerinize lezzetli bir ikram sunmak istiyorsanız sipariş için hemen arayın. 0543 748 97 78 Tatlıcı Burhan Usta, bayramın bereketi, sofranızın lezzeti.
2: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
3: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Ligar Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442. Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.
1: Mentis Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
0: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

Özel ve güzel şarkılardan bir tanesiydi. Bunu da örlemiş ve göndermiş olduk. Terzi Selim Yavuz Türk abim içinden güzel şarkılar. Armağanım oluyor ona ve tüm sevdiklerinden güzel şarkılarımı armağan etmek istiyorum. Sizler için bugün yine listemde çok muhteşem şarkılarım var. Onlardan bir tanesiyle de programımıza kaldığımız yerden devam ediyor olmadan önce evlerinde, iş yerlerinde, seyir halinde sesimin gönlümü yüreğimin ulaştı. Beni severek dinleyen tüm özel ve güzel dinleyicilerime bu muhteşem şarkılarımı armağan ediyorum ve programıma

0: 15.32 yaptık Türkiye saatlerimize. Şöyle radyolarını yeni açan gönül dostlarına ben bir kez daha merhabalar demek istiyorum. Damla ile olan birlikteliğinizden tutkulu şekilde devam ediyor benim güzel dinleyicilerim. Böyle güzel bir günde bizleri her nereden dinliyorsanız, değil mi? Evlerinde, iş yerlerinde, seyir halinde sesimin, gönlümün, yüreğimin ulaştığı, beni severek dinleyen tüm dinleyicilerime bu özenle seçtiğim şarkılarımda kalbimden, gönlümden, yüreğimden armağanım oluyor. Sizlerden de ufacık bir ricam var. Ne yapıyorsunuz? Frekansları değiştirmiyor. Radyolarınızın sesini ise açmayı unutmuyorsunuz. Unutmayın ki Damla'ylasınız.
1: Damla yayında.

15.40 yaptık Türkiye saatlerimizi. Selamünaleyküm Damla diyor. Ben Onur, program gene her zamanki gibi muhteşem. Şu an Dik Vik'ta Tekstil'de seni dinlemekteyiz. Senden Ardınç'tan Ne Severmişim Seni şarkısını siz dinleyen herkese ve Devrem Haşim Temur'a armağanım olsun. İyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkürler Onur. Sen de programıma hoş geldin. Sana ve ortamındaki tüm dostlara da en güzel şarkılar armağanım olsun diyorum. Dördüncü hattan sevgili Sinan ve tüm sevdikleri içinden güzel şarkılar armağanım oluyor. Sırayı şöyle muhteşem bir şarkıya bırakıyorum. Şarkımın sonrasında ufacık bir reklam arası. Sizler hiçbir yere ayrılmıyorsunuz.

0: outlet mağazası Tekkeköy Organize Sanayi Girişi'nde açılıyor. Dünyaca ünlü markalar inanılmaz fiyatlarla sizlerle. Tüm ürünler sadece 299 TL. 4 alana bir bedava. Açılış 20 Mayıs. İndirimlerimiz kısa süreli ve stoklarla sınırlıdır. Eze Triko Tekstil, adres Kerimbey Mahallesi, Kutlukent Bulvarı, numara 149 Taksim 11, Tekkeköy, Samsun.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090. Mentis Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
3: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

hayatımda başkası da olmayacak asla. Ne istedin duygularımdan, o tertemiz aşkımdan? İstediğin gibi oldu her şey. Ben süründüm,

0: sıkarak o yalan sözlerini asla unutmayacağım. Asla unutmayacağım. Ne severmişim seni hem de...
1: Sevgili Ardınç radyomuzdaydı. Bunu doğrulamış ve göndermiş olduk. Siz değerli dinleyicilerim, şöyle birbirinden özel ve güzel şarkılarla ben de programıma kaldığım yerden devam ediyorum. Bizleri severek dinleyen tüm özel ve güzel dinleyicilerime de bu muhteşem şarkılarımı böyle güzel bir günde de armağan etmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmuyorum.

Ebru Gündeş'in de bu güzel şarkısı radyomuzdaydı. Bunu doğrulamış ve göndermiş olduk. Sevgili dostlar, saatlerimizi 16.05 yaptık. Dolu dolu 2 saati de geride bıraktık. Birlikteliğimize de en güzel şekilde devam ediyoruz. Seçtiğim şarkılar her zaman şöyle. Farkımızı fark ettiriyor. Duygu ve düşüncelerimizi de başından sonuna kadar hissettirmeye yardımcı oluyor. Değil mi? Gerçekten listemde çok muhteşem şarkılarım var. Sizler hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Bizleri takip bırakmıyorsunuz. O halde ne yapıyorsunuz? Radyonuzun sesini de açmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmuyorsunuz.

0: Çancı reklamları sunar.
1: Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541-258-0019, 0549-740-9523.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362-437-1212, 0543-437-1212, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
3: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545-235-2277.
4: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356-666-0060.
0: Mentis Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
1: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

Artık Türkiye saatlerimizi birlikteliğimizden güzel şekilde devam ediyor benim güzel dinleyicilerim. Böyle güzel bir günde evlerinde, iş yerlerinde, seyir halinde sesimin, gönlümün, yüreğimin ulaştığı, beni severek dinleyen tüm dinleyicilerime bu güzel şarkılarım da armağanım oluyor. Sevgili Adeden'in değerli sahibi ve tüm çalışanları için de en güzel şarkılarımı armağan ediyorum. Kurtuluş Kuş'la ben de artık sizleri baş başa bırakıyorum.

0: damla damla en güzel şarkılar bu programda.
1: Memek, sesini duymamak ve bunu sana söylemek acı da olsa ayrılmalıyız. Günün birinde sen de beni unutursun.

0: Boyama ve Refabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
1: Doğal ortamıyla şelale, et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor.

0: Estetiğin adresi. Özel gönleğiniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
1: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83. Dev Fabrika Outlet mağazası Tekkeköy Organize Sanayi Girişi'nde açılıyor. Dünyaca ünlü markalar inanılmaz fiyatlarla sizlerle. Tüm ürünler sadece 299 TL. 4 alana 1 bedava. Açılış 20 Mayıs. İndirimlerimiz kısa süreli ve stoklarla sınırlıdır. Eze Triko Tekstil, adres Kerimbey Mahallesi Kutlukent Bulvarı numara 149 Taksim 11 Tekkeköy Samsun.
0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Özel sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti. Cumhuriyet ateşe sönmez. O ateş gençlerin yüreğinde büyür, hayallerinde harlanır. Bu toprağın bağrında yeniden parlar. Bir kıvılcım olarak yola çıkanlar gür alevler olarak yine dönecekler. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis soruşturmaları ve firari şüphelilere yönelik yürütülen hukuki süreçlere ilişkin yurt dışındaki şüphelilerin aralarında adı geçen eski futbolcuların da bulunduğu isimlerin hepsine yönelik kırmızı bülten çıkarıldı. Yasa dışı bahisle mücadele kararlılıkla sürecek dedi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan eski vali Tuncay Sonel'in o dönem kullandığı 3 makam aracıyla Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine ait 2 araç detaylı kriminal inceleme yapılması amacıyla Ankara'ya gönderildi. Tokat'ın Turhal ilçesinde Almus Barajı'nın maksimum doluluk oranına ulaşması nedeniyle tedbir amacıyla 15 mahalle ile 7 köyün geçici olarak tahliyesi başladı. Beşiktaş'ta dün Başkan Serdar Adalı ile Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yaptığı toplantıda yolların ayrılması kararı alındı. Siyah beyazlardan kapa yapılan açıklamada profesyonel futbol takımımızın Teknik Direktörü Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın'ın sözleşmesi 18 Mayıs 2026 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir ifadeleri kullanıldı. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı şu ana kadar yerli mi olur yabancı mı olur bakmadık, bir şeyler yazılıyor, hoca buradayken birini aramamız bize yakışan bir şey değil, Şenol hocayı çok severim, beraber de çalıştık. Sergen hocadan sonra bu işlerin çok büyük konuşması olmaz ama Şenol hocayla çalışmayı düşünmüyorum dedi. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi Sarı Lacivertlileri heyecanlandıracak, rakiplerinse dizlerini titretecek bir kadro kuracaklarını söyleyerek Fenerbahçe'nin şanlı tarihini tekrar geri getireceğiz dedi. Samsun Spor kalecisi Okan Kocuk'un 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında milli futbol takımının açıklanan geniş aday kadrosunda yer almamasına sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Kayseri Spor Futbol'da bahis şike soruşturmasının devam etmesinden dolayı Süper Lig'in tescil edilmemesi için federasyona çağrıda bulundu.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.701 lira 79 kuruş, Amerikan doları 45 lira 57 kuruş, euro 53 lira 19 kuruş, sterlin 61 lira 29 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 69 sent, bir bitcoin 77.109 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.29 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batı, Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzey doğu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Tatlıcı Burhan Usta'dan bayrama özel kampanya. Bayram sofralarınızı tatlandıracak enfes lezzetler şimdi tek pakette. 3,5 kilo bir tepsi baklava, 3 kilo bir tepsi su böreği. Hepsi sadece 1500 TL. Üstelik adrese teslim imkanıyla kapınıza kadar geliyor. Bayramda misafirlerinize lezzetli bir ikram sunmak istiyorsanız sipariş için hemen arayın. 0543 748 97 78. Tatlıcı Burhan Usta. Bayramın bereketi, sofranızın lezzeti.
2: Ada Döner. Lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
3: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektör

0: Tırın, bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun, Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442. Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.
2: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, sadece bir frekans değil, bir tutku.

Coco FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

0: در çok aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428

0: güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
1: Dev Fabrika Outlet mağazası Tekkeköy Organize Sanayi Girişi'nde açılıyor. Dünyaca ünlü markalar inanılmaz fiyatlarla sizlerle. Tüm ürünler sadece 299 TL. 4 alana bir bedava. Açılış 20 Mayıs. İndirimlerimiz kısa süreli ve stoklarla sınırlıdır. Eze Triko Tekstil, adres Kerimbey Mahallesi Kutlukent Bulvarı numara 149 Taksim 11 Tekkeköy Samsun.
2: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
4: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541-258-0019, 0549-740-9523. Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

ne hayallere daldığımı, çok zor nefes aldığımı satır satır yaz hakim bey. Başucunda resmin vardı, dilinde hep ismin vardı. Yaslandığı hep duvarda, satır satır yaz hakim bey. Özlemiyle dolduğumu, hasretinden solduğumu ama iyi olduğumu satır satır yaz hakim bey.

Senenin izi var tende, satır satır yaz Hakim Bey. Duman duman tütüyor de, tütüp tütüp bitiyor de, gece çok geç yatıyor de, satır satır

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Dev Fabrika Outlet mağazası Tekkeköy Organize Sanayi girişinde açılıyor. Dünyaca ünlü markalar inanılmaz fiyatlarla sizlerle. Tüm ürünler sadece 299 TL. 4 alana 1 bedava. Açılış 20 Mayıs. İndirimlerimiz kısa süreli ve stoklarla sınırlıdır. Eze Triko Tekstil, adres Kerimbey Mahallesi, Kutlukent Bulvarı, numara 149 Taksim 11, Tekkeköy, Samsun.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
2: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
3: Frekansınız 105 olsun.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Özel sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti. Cumhuriyet ateşi sönmez. O ateş gençlerin yüreğinde büyür, hayallerinde harlanır. Bu toprağın bağrında yeniden parlar. Bir kıvılcım olarak yola çıkanlar gür alevler olarak yine dönecekler. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis soruşturmaları ve firari şüphelilere yönelik yürütülen hukuki süreçlere ilişkin yurt dışındaki şüphelilerin aralarında adı geçen eski futbolcuların da bulunduğu isimlerin hepsine yönelik kırmızı bülten çıkarıldı. Yasa dışı bahisle mücadele kararlılıkla sürecek dedi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan eski vali Tuncay Sonel'in o dönem kullandığı 3 makam aracıyla Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine ait 2 araç detaylı kriminal inceleme yapılması amacıyla Ankara'ya gönderildi. Tokat'ın Turhal ilçesinde Almus Barajı'nın maksimum doluluk oranına ulaşması nedeniyle tedbir amacıyla 15 mahalle ile 7 köyün geçici olarak tahliyesi başladı. Beşiktaş'ta dün Başkan Serdar Adalı ile Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yaptığı toplantıda yolların ayrılması kararı alındı. Siyah beyazlardan kapa yapılan açıklamada profesyonel futbol takımımızın Teknik Direktörü Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın'ın sözleşmesi 18 Mayıs 2026 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir ifadeleri kullanıldı. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı şu ana kadar yerli mi olur yabancı mı olur bakmadık. Bir şeyler yazılıyor. Hoca buradayken birini aramamız bize yakışan bir şey değil. Şenol Hoca'yı çok severim. Beraber de çalıştık. Sergen Hoca'dan sonra bu işlerin çok büyük konuşması olmaz ama Şenol Hoca'yla çalışmayı düşünmüyorum dedi. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi Sarı Lacivertlileri heyecanlandıracak, rakiplerinse dizlerini titretecek bir kadro kuracaklarını söyleyerek Fenerbahçe'nin şanlı tarihini tekrar geri getireceğiz dedi. Samsun Spor kalecisi Okan Kocuk'un 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında milli futbol takımının açıklanan geniş aday kadrosunda yer almamasına sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Kayseri Spor Futbol'da bahis şike soruşturmasının devam etmesinden dolayı Süper Lig'in tescil edilmemesi için federasyona çağrıda bulundu.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.701 lira 79 kuruş, Amerikan doları 45 lira 57 kuruş, euro 53 lira 19 kuruş, sterlin 61 lira 29 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 69 sent, bir bitcoin 77.109 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.29 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batı, Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Tatlıcı Burhan Usta'dan bayrama özel kampanya. Bayram sofralarınızı tatlandıracak enfes lezzetler şimdi tek pakette. 3,5 kilo bir tepsi baklava, 3 kilo bir tepsi su böreği. Hepsi sadece 1500 TL. Üstelik adrese teslim imkanıyla kapınıza kadar geliyor. Bayramda misafirlerinize lezzetli bir ikram sunmak istiyorsanız sipariş için hemen arayın. 0543 748 97 78. Tatlıcı Burhan Usta. Bayramın bereketi, sofranızın lezzeti.
0: Çarşamba Pire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik 0539 219 13 59.
2: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442 Aras Grup İnşaat Cuma Ali Aras imzasıyla.
3: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev. Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: sürprizlerle gerçek pide keyfi sunuyor.
1: Bu kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sen değilsin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarsaçlarından sen suçlusun.

Bu kaçıncı çalışı kapının, bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimden mazinin ayak sesleri, nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: Erkal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
1: Dev Fabrika Outlet mağazası Tekkeköy Organize Sanayi Girişi'nde açılıyor. Dünyaca ünlü markalar inanılmaz fiyatlarla sizlerle. Tüm ürünler sadece 299 TL. 4 alana bir bedava. Açılış 20 Mayıs. İndirimlerimiz kısa süreli ve stoklarla sınırlıdır. Eze Triko Tekstil, adres Kerimbey Mahallesi Kutlukent Bulvarı numara 149 Taksim 11 Tekkeköy Samsun.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
3: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532-792-0442. Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sundu.

0: Samsun'da 19 Mayıs coşkusu devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bandırma vapurunun izinde bağımsızlık meşalesinin yakıldığı bu anlamda şehirde birlik, beraberlik ve gurur dolu anlar yaşanıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. Nice umut dolu bayramlara. 20.11 saatlerimiz sevgili dinleyiciler, 20.10 saatlerimiz Kalpten Kalbe programında salı gecesinde beraberiz. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programına hepiniz hoş geldiniz. 20.15 itibariyle birazdan WhatsApp üzerinden mesajlarınızı da değerlendirmeye başlıyoruz. Sevdiklerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. WhatsApp numaramız 0542 744 65 55.
1: Tutku FM.

bizleri internet üzerinden de İstanbul'a açtırmış mesajını yayınlar bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun. Ayrıca Tutu FM çalışanlarına da kolay gelsin, başarılar diliyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. İhsan ve sevdikleri için geliyor ilk istek şarkımız.

Astarola Spor Salonu sponsorluğunda sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz başlamış bulunuyor. Bey radyolarını yeni açan dinleyenlerimize radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Bir yayınlar A24 koğuşunda bulunan Emre Yağızkaya yavrum, ailen seni çok seviyoruz oğlum. Seni hasret ile anıyoruz. Seni çok öpüyoruz oğlum. Baban sakın umudunu kaybetme. Her gecenin ardından mutlaka bir sabah doğar güneş. Güzel günlerde yeniden sarılacağımız günlerin hasretiyle seni bekliyoruz. Babandan sana armağan olsun. Tüm güzel şarkılar Emre Yağızkaya'ya armağan olsun diyor.

FM Samsun Kavak Çocuk ve Gençlik Kapalı B15 koğuşunda bulunan abilerime Muhammed Oruç'a, Mehmet Fatih Taç Kıran, Uğur Zort ve Muhammed Himmetli'ye selam olsun Japonum, seni çok özledim. Tüm güzel şarkılar Japonum'a da armağan olsun. Muhammed Oruç'a da armağan olsun, iyi yayınlar diliyorum. Tüm güzel şarkılar Japonum için de gelsin diyor dinleyicimiz. Bir istek şarkımız Sinan Kartal'dan Dur Diyemem Ki, sevenleriyle buluşuyor.

kimse benim kadar seni sevemez ki. Kimse benim kadar sana yarayım gülüm diyemez ki. Ulan son ölüm olsun, hiç fark eder mi? Gideceksen, gideceksen sana kal diyemem ki gülüm, dur diyemem ki. Kal diyemem ki sana gülüm, dur diyemem ki. Kal.

İyi yayınlar Alihan Coşkun Gurbet'teki Erzurum Oltu T tipi Kapalı'da olan saygıdeğer abim Kemal Sarık Hüseyin Samet Yıldırım Efkarlı Ahmet Coşkun Umut Öztürk Mükey Dayı Ebu Bekir Sarıoğlu Samet Çangalına Kadir Eres Kaan Durukan Tamer Karahasan Ömer Faruk Çelik Teksas Doğukan Altuman Volkan Demirci Urfalı Ali Ölmez Ahmet Seçkin Cemal Çatıbay'a Betim Ayedi Koğuşuna Karlı Dağlar şarkısı Armağan olsun Ağaç'ı her yerde diyerek mesajını sonlandırıyor Alihan Coşkun için geliyor.

Sırayla seri bir şekilde tüm mesajınıza yer vereceğiz. Kalpten Kalbe programında Tutku FM'de değerli dinleyiciler. İyi yayınlar. Samsun T-Tipi Kapalı'da A7 koğuşunda Tamer Kara Aslan için sadece Sibel'den armağan olsun diyor. Sibel için geliyor.

19 Mayıs gecesinde, Salı gecesinde beraberiz. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. A12'de yatmakta olan eşim İsmail Akuş'a. Bu hafta bana en güzel hediyeyi sen verdin. Yani gel seni, bu hafta en güzel hediyeyi sen ver. Yani gel, seni çok özledim. Sen benim her şeyimsin, evimize gel aslanım. Sana bir şey olmasın şarkısı bize gelsin. Nurundan armağan olsun İsmail Akkuş'a diyor.

İyi yayınlar Samsun Kapalı'da. A11'de yatağın eşin Murat Bahar. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun sevgilim seni. Senle yaşamak varken hasretinle yaşamak çok zor be sevgilim. Ama biz her şeyin üstesinden geleceğiz. A11 koğuşuna selam olsun, özgürlük servetiniz olsun. Neden şarkısı armağan olsun. Hayırlı yayınlar diliyorum. Eşim Murat Bahar'a armağan olsun diyor dinleyicimiz.

İyi yayınlar A14 hoşunda olan sevgilim Alper Ustabaş'a selamlar, seni çok özlüyorum, en kısa zamanda yanında olmak dileğiyle seni seviyorum. Sıradaki tüm güzel şarkılar sevdiğim Alper'e armağan olsun diyor.

İyi yayınlar Bafra T-Tipi Kapalı'da. Yatmakta olan Turan Demir'den aynı koğuşta kader birliği yaptığım Uğurcan Gültihken, Mertcan Badan'a, Berat İkinci, Esabil Sele'ye, Enver Yılmaz'dan Bay Baba şarkısı armağan olsun. Kör olanlar bile bizi görecekler. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış Turan Demir'den armağan oluyor.

Evet, an itibariyle mesaj trafiği yoğunluğumuz başlamış durumda. Yoğunluğumuz ve tüm mesajlarınıza yer vereceğiz şarkılarda yetiştirebildiğimiz kadar. İyi günler, ben Derya Kızılay. 14 koğuşunda yatan Ramazan dostuma çok selam olsun. Sana yakışmadı oralar ama unutma ki her zaman kalplerdesin. Buradan Derya Mumcu'nun kız arkadaşın Ceren'in ve benim çok selamım var. Kısa sürede görüşmek üzere inşallah diyor Derya Kızılay'dan. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Selamünaleyküm Taner abi, ben Uğur Akın. Aleykümselam. Senin aracılığın ile buradan canım kanım öz yeğenim Sudem'e selam ederim, gözlerinden öperim Sudem abim. Hep iyi ol. İste şarkı Nazlı canım, Sude Nazım'a armağan olsun. Selametle diyerek mesajını sonlandırmış. Uğur Akın içinde geliyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler hemen. Ben Karakız seven insan üzmez, kırsa bile toparlamayabilir, sussa bile hissettirir, gitse bile yarım bırakmaz. Ben seni severken herkese sırtımı döndüm. Sen ise dönüp en çok beni yalnız bıraktın. C5'te Resul Dal Bey için aşk değil mi seni derdi düşüren şarkısı armağan olsun diyor Karakız'dan.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar gönlümden, kalbime Enes Yıldırım'dan bir zalim parçası. Sevdiğime Ebru Çelikdağ. Armağan ediyorum bir tanem seni. İyi ki sevmişim, iyi ki benimsin. Seni ilk günkü gibi seviyorum. Her şeyim rüyanda, beni gör seni, kocaman öpüyorum seni, çok seviyorum. Hayatım az yolum kaldı, sevdiceğim diyerek mesajını, sevdiğim diyerek mesajını sonlandırmış. Enes Yıldırım'dan bir zalim parçası armağan olsun diyor ama arşivde bulunmuyor. Ebru Çelikdağ. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, bu gece seri olmamız lazım mesajları yetiştirebilmek adına. İyi yayınlar diliyorum. Samsun T-Tipi Kapalı'da yatan A19'da yatan can parçam Cengiz Han Sürücü'ye. Sana rağmen parçasını, seni her şeye rağmen seven ablan az kaldı başkan sabret diyerek mesajını sonlandırmış. Cengiz Han Sürücü'ye armağan olsun diyor. İyi yayınlar Ahmet Sait Babaoğlu'na, Yıldız Sibe'den Aklım Hep Sende şarkısına armağan olsun. Seni çok seviyorum sevgilim. Bir gün herkes değişse bile ben seni ilk sevdiğim gibi severim. Ahmet Sait Babaoğlu'na armağan olsun diyor.

İyi yayınlar Alihan Coşkun Oğurcan, Güllü kardeşim. Hayırlısıyla güzel sonuçlanmasını diliyorum. Allah yardımcın olsun, adalet yerini bulsun. Yanında seni düşünen ve destekleyen insanlar olduğunu unutma. Ahçe her yerde diyerek mesajını sonlandırmış. Alihan Coşkun için de geliyor. Yeri.

WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Şarkı isteklerinizi, mesajlarınızın en sona yazın. Sevgili dinleyiciler, gelişi güzel şarkılar olmasın, formatımıza uygun olsun lütfen. Yetiştirebildiğimiz kadar şarkılara da yer vereceğiz. A10'dan İsmail Can Beşoğlu, aynı çatı altına kadar bir yaptım abilerim. Kardeşlerim Uğur Akın, Umut Akın, Polat Bıçak, Ahmet Bektaş, Kadir Efe Ar, Hasan Baydar, Yiğit Aksoy, Serkan Selçuk Beşoğlu, Caner, Caner Boğa, Murat Orhan, Murat Sağlam, Aykut Sekmen, Ufuk Yıldaş'a, Hakan Aksoy, Enis Güdeloğlu, Hakan Kay, Volkan Kay, Batuhan Say, Servet Alçe, Emirhan Öz, Eyüp Öz, Mert Altınsoy, Emirhan Kaplan, Emre Kadeseli, Oğuzhan Kaçmaz, Zeki Çelik, Berçan Kaya, Serkan Kabaoğlu'na, Mustafa Kurt, İbrahim Sevinci, İbrahim Sevinci ve Kadir Samet, Fırat Uğur için uygun adından içi gene Arman Olsun, Hüzünden Aynalar şarkısı Arman Olsun diyor, İsmail Can Beşlioğlu için geliyor.

Yine Samsun TTP Kapalı'da yatan Ercan Keleş'e ve koğuş arkadaşlarına kardeşi Mustafa Keleş'ten selam olsun. Mesafeler ne kadar uzak olsa da gönüller birdir diyerek mesajını sonlandırmış. Ercan Keleş'e Mustafa Keleş'ten armağan oluyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Seri bir şekilde devam ediyor beraberliğimiz. TTP A14 koğuşundan Alper Ustabaş aynı koğuşta kader bileği yaptım abilerim. Enes Yoruklu, Caner Balutlu, Hasan Emücü, Selim Güven, Çetin Kalaycı, Anıl Kılınca, kardeşlerim Buray Yılmaz, Alperen Gündoğan, Emircan Kara, Celal Sakaya armağan olsun diyor. Alper Ustabaş için de giriyor.

Evet, tekrar hatırlatıyoruz sevgili dinleyiciler. Bazı şarkılar formatımızın çok dışında geliyor. Arabesk ve özgün halk müziği formatımız. Şarkıları da yetiştirmeye çalışıyoruz. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz A'dan Z'ye. Bir kez daha hatırlatalım. 0542 744 65 55 WhatsApp numaramız. WhatsApp üzerinden değerlendiriyoruz mesajlarınızı. Samsun TTP kapalı C24 koğuşunda bulunan Mert Seçkin'den. Yine aynı koğuşta kadar bile yaptığı abi ve kardeşlerini Gökmen Ülkü, Emin Binici, Rıdvan, Altıntaş Bekir, Gökberk, Aydın, Ayhan, Sisko, Ahmet Aslanoğlu'na, Erkan Kömpe, Fırkan Kereşi, Batuhan Sekmen, Şükrü Candal'a, Volkan Demirci, Şerif Tuğlu, Mustafa Aş, Fırkan Can, Bektaş'a, Emirhan Sefa, Demirtaş'a, Kadir Kalima, Metehan Sazak'a, Sercan Okumuş'a, Umut Demir'e, diğer koğuşlarda bulunan abim Ünal Kola, kardeşlerim Uluhan Topal, Rıdvan Sarı ve Doğukan Alkan'a adresin beni şarkısı armağan olsun diyor. Mert Seçkin'den armağan oluyor. Diğer bir mesajımız bizlere ulaşan. İyi yayınlar, ben Alihan Coşkun. Kuğucan Güllü kardeşim, senin için ve sevdiklerin için ayrıca tüm dostlara armağan ediyorum. Ağaç'ı her yerde diyerek mesajını sonlandırmış. Alihan Coşkun içine geliyor.

0: geçmiş değil.
1: İyi yayınlar Samsun T-Tipi A7 koğuşunda yatmakta olan Faslı Ahmet Seçkin. Bu özel isteğim. Bütün kader mahkumları ve arkadaş kurbanlarına gelsin Faslı'dan, Sibel'den, Ahmet Seçkin'e armağan olsun diyor. Sevenleriyle buluşturuyoruz.

sevgilim. Gel dedin de gelmedim. Ta senden vazgeçmiş değilim. Beni bul dedin de bulmadım. Dallarımı kırdılar, beni senden ayırdılar. Suçsuz günahsız yere kanımıza girdiler.

Evet, sırayla mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda Astrova Spor Salonu Atakum'da Ömür Evleri'nde Tutku FM bünyesinde hizmetinizde. Spor severleri duyurulur sevgili dinleyiciler, hatırlatmış olalım spor severleri. Evet, yetiştiremediğimiz şarkılar var, şarkıda ısrar edenler var. Saat 23'te yer vereceğiz. Yetiştiremediğimiz şarkıların birkaçını da sevgili dinleyiciler bir kez daha hatırlatmış olalım. Seri bir şekilde devam ediyor yayınımız ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz hemen. Uygar Doğan'a Yıldız Silvi Aklım Hep Sende şarkısı, Samsun Kavak Çocuk ve Gençlik Kapalı Cezaevinde bulunan B-15 Koğuşu abileri Mehmet Fatih Taşkıran, Muhammed Oruç, Uğur Zort, Muhammed Himmetli'ye selam olsun elbet bir gün canlarım Japonum, ben annen seni çok seviyorum elbet bir gün, tüm güzel şarkılarda armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Japonum için gelsin annesinden diyor.

Selamünaleyküm. A30 koğuşunda yatmakta olan Kemalcan Dindar. Aleykümselam. Buradan kader bile yaptım abim Hüseyin Kaan'la kardeşlerim. Kaan Düzgün, Doğukan, kocaman canım Ramazan Öztürk, Onur Payzi, Ege Epil, Emrullah İnce, İsmail Korata, Yusuf Kanaçoğlu, Hasan Haluk Yılmaz ve Akın Aksoy'a selam olsun. Başka koğuşlarda yatmakta olan can kardeşlerim Can Altuntaş, Serkan Koloğlu, Mertcan Kaya, Mertcem Kaya'yı hasretle selamlıyorum. Hasret şarkısını abim Hüseyin Kanlı'ya Hasan Haluk Yılmaz'la armağan olsun. Kemalcan Dindar'dan armağan olsun bu parça diyor Kemalcan. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Öncelikle selamun aleyküm. Aleykümselam. Buradan Akın Aksoy abime ve kardeşlerime selam yolluyorum. Ahmet Bektaş, Kadir Efe, Ar, Yiğit, Aksoy, Caner, Boğa, Elbet Bir Gün Canlarım, Ağlamam Artık şarkısı armağan olsun diyor. Akın Aksoy abim için gelsin diyor.

Serhat ulaştırmış mesajını yayınlar bütün radyo dostlarına. Armağan olsun en güzel şarkılar diyor. Diğer bir mesajımız, Samsun T-Tipi kapalı Ceza İnfaz Kurumu B4 koğuşunda yatan Ahmet Kıyak'a armağan olsun. Ahmet Kıyak için gelsin diyor. İyi yayınlar. Kapalı C27 koğuşunda göz bebeğim Emre Temiz için yazıyorum. Herkesin vardır bir sınavı. Benim sınavım da sensin. Elbet bir gün o güneş ikimize doğacak. O gün geldiğinde evlatlarımla bana evimize kavuşmuş olacaksın. Seni çok seviyorum Fatma Temiz'den Emre Temiz'i. Bu defa son şarkısı armağan olsun diyor. Şarkımıza geçiş yapacağız. Gizem Turgut'tan C11 koğuşunda yatan eşim Emrah Turgut'a ömrüm seni çok seviyorum. İlk tek ve son aşkım. Hayallerimize az kaldı sevgilim. Güzel günlere olan inancım sana duyduğum sevginin gücünden geliyor. Doğruların gözle görülmeyen orduları vardır. Senden öğrendim Aslan Kocam, hep doğru oldun ve hep dik durdun. Gözlerinden öpüyoruz yakışıklım diyerek mesajını sonlandırmış. Emrah Turgut'a armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımız, Samsun kapalı T-Tipinde A30 koğuşunda yatan Akın Aksoy benimle kadar bile yaptığım abilerim kardeşlerime gelsin. Bir A10 koğuşuna yatan Ahmet Bektaş, Kadir Efe, Ar Efe Can Bıçakçı'ya dinleyin geceler şarkısı armağan olsun diyor Akın Aksoy'dan.

İyi yayınlar. Ayki Koğuşu'ndan Tansu Kaplan'dan farklı koğuşlarda bulunan Can Bağım, Eda Büyüktağ, Ebru Kurt, Alena Olgun, Nursena Çalık, Asena Vanlı, aynı sofrayı paylaştığım dostlarım İdem Özsali, Hasret Karakuş, Özlem Dede, Gamze Çalışır, Büşra Açarcı, Seda Türkmen, Zeynep Olgun, İpek Kalemci, Seda Ekinci, ablalarım Eda Güneş, Ayşegül Ulaş ve Didem Yavuz'a helal etmiyorum şarkısı armağan olsun Tansu Kaplan'dan diyor. Diğer bir mesajımız Beytullah mesajını ulaştırmış. İyi yayınlar. Sıradaki şarkılar sevdiklerimize armağan olsun, her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajına son vermiş. Peki Beytullah için de geliyor.

Gastronomi Spor Salonu sponsorunda 21-27 yaptık saatlerimizi. Sevgili dinleyiciler, ve sıradaki mesajlarımızı aktarıyoruz hemen. İyi yayınlar, ben Özgür Kuzubaş. Artık kimse beni üzmesin. Kavakapalı'da yatan kardeşim Barış Kuzubaş, seni affetmeyeceğim. Ablanı üzün dediğimi yap, benden uzak ol kardeşim olan. Kardeşim olsan beni anlardın. Ben Resul'ün sonuna kadar yanındayım. Deri gömleği giydim. Sensiz gecelere adını yazdım içimdeki yaralara. Herkes sustu. Bir tek kalbim konuştu. En ağır sevda sensizliğe mahkum oldu. Anlamadın beni ve şimdi bu sözler sana C5'te Resul Dalba için beni ara, not olarak iletir misiniz bekliyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Ve diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Kalplerin Buluştu program, Kalpten Kalbe'de merhabalar, iyi yayınlar. Ben Ceren Gün. Samsun TTP Kapalı'da A14 koşuna yatmakta olan Ramazan Arat. Yarime, Tatarım, şartlar ne olursa olsun başını eğme, ben her daim şartlar ne olursa olsun yanındayım. Sen yeter ki dimdik al, en kısa süre içerisinde kavuşmak dileğiyle seni canından çok seven Ceren'inden, armağan olsun Ceren Gün diyerek mesajını sonlandırmış.

diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, iyi yayınlar. Sıradaki en güzel şarkılar Gülbahar. Mayalıma gelsin ben gönül. Biz bu dağları aşarız da yaşarız da ömrüm Gülbahar'ım. Sevgilerimle düşüncelerimde olduğunu sakın unutma. Yalnız değilsin Gülbahar'ım, için armağan olsun bu şarkı diyor. İlerleyen zamanda yer vereceğiz. Diğer bir mesajımıza geçelim. İyi yayınlar diliyorum. Samsun Açık'ta yapmakta olan eşim Muhammed Kılı, canım eşim, bugün bir yaş daha aldın. Ben ilk defa gözlerinin içine bakarak iyi ki doğdun diyemedim. Buruklukluğunu yaşıyorum ama biliyorum ki bu hasret de geçici, bu zor günlerde bir gün tarih olacak. Sen benim hayatımın en güzel detayı, en güvenli limanısın. Aramızdaki mesafeler ne kadar uzak olursa olsun sevgilim seni sarıp sarmalayacak kadar büyük. Kendine çok iyi bak. Sabret sevgilim, doğum günün kutlu olsun. Seni her şeyden çok seven eşin ve çocukların Efo'dan Nasılsın şarkısını armağan ediyorum diyor.

İyi yayınlar Necmi Akkuş ve İsmail Karakuş'a. Biz ne günler gördük şarkısı armağan olsun. Sizi çok öpüyorum. Allah'a emanetsiniz. El ele geleceğiniz günü nasip etsin Rabbim bize. Nurdan armağan olsun diyor. Nur Bey'e sevdikleri için de geliyor.

benim sevdiğim kadar kimse seni sevemez. Benden başka hiç kimse uğrunda ölemez. İstersen çek git, eller kıymetin bilmez. Benim sana olan aşkım, benim sana olan tutkum ve benim sana olan bu sevdam hiçbir zaman bitmez.

Selamünaleyküm, ben Yiğit Kaan Demircan. Aleykümselam kardeşim, tek varlığım Doğukan Demir'e Bile Bile Yaktın şarkısını armağan ediyorum diyor. Yiğit Kaan Demircan için gelsin diyor. Evet, diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, sırayla değerlendiriyoruz. Mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Bir başka mesajımız. İyi günler, Taner Gümüş ben, A9'dan. Değerli abim Muhammed Kıllı abimin doğum günü kutluyorum ve Onur Payzi abime selam iletiyorum. Abilerime Geçmiyor Günler şarkısını armağan ediyorum. Allah'a emanetsiniz, güzel günler yakın diyerek mesajını sonlandırmış. İlerleyen zamanda bu şarkımıza da yer vereceğiz. Bir başka mesajımız ise, İyi yayınlar, Samsun TTB Açık'ta yatmakta olan abim Muhammed Kılı'ya selam, doğum gününü şimdiden kutluyorum aslanım. Sen bizim hep kalbimizdesin, seni çok seviyorum her yaşında. İyi ki senin kardeşin olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Varlığın bana her zaman güç veriyor. İyi ki doğdun, iyi ki varsın, seni çok seven kardeşin Hazal'dan armağan olsun diyor. Evet, bugün doğum günü olan tüm dinleyenlerimizi de armağan ediyoruz bütün güzel şarkılarımızı. Sonrasında diğer bir mesajımız. İyi yayınlar, A7 Koğuşu'ndan Samet Çangal'ın yarın için önemli bir günü olan Umut Çangül kardeşime güzel haberlerini bekliyorum inşallah. Yüzün güler, kader şarkısı armağan olsun Samet Çangal'ından diyor dinleyicimiz.

Selamünaleyküm, ben A20 Koğuşu'ndan Salih Mert Keskinsoy. Aleykümselam. Buradan Samsun TTP'de yatmakta olan Ozan Keskinsoy'a ve diğer cezaevlerinde yatmakta olan Fırat Keskinsoy ve amcam Kerim Keskinsoy'a çok selamlarımı iletiyorum. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Sıradaki parça tüm kader mahkumlarına da armağan olsun diyor Salih Mert Keskinsoy.

hangi duraksayım? Hangi taraftayım? Yönümü bulamıyorum. Anamın gözü yaşlı, sevdiğim o kadın telaşlı. Sonumu göremiyorum. Bağırdım duymadılar, sanki sağır oldular.

0: suçlu kim? Bulamadım.
1: Suçlu kim?
0: Suçluyu bulamadım. Bulamadım.
2: Hapisteyim dışarında, yaslanırım efkarıma, düşe

Bir başım nasılsın? İyisindir inşallah, biz iyiyiz ve sıkıntı yok evliye. Seninle radyo başındayız, bugün geldik ama almadılar görüşe, yarın yanındayız. Kurban olduğum, seni çok özledik, seni çok seviyoruz. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a armağan olsun diyor. Emrah Yalçın için gidiyor.

0: yollarını.
1: Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a armağan oldu sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar, ben Sude. Samsun TTP Kapalı'da bulunan sevdiğim Yasin Şenel'in doğum gününe saatler kala ilk ben kutlamak istedim. Umarım bir sonraki mumları da beraber öpleriz. Seni çok seviyorum Yasum. Abim Kaya Şenel'e de selamlar olsun. Var aslında geçen akşam. Yasin Şenel'e armağan olsun diyor ve yine sevebilirim şarkısı sevenleriyle buluşuyor.

iki şarkı dinlenelim biraz. Birer mesaj okuyalım. Sonrasında hız vereceğiz yine. İyi yayınlar Samsun T-Tipi. Kapalı yatmakta olan eşi Miraç. Alime armağan edilsin. Sevgilim biz her şeyin üstesinden geldik. Bununla geliriz. Aramasan da sesini duyamasak da sen kızımız ve benim her anımızdasın. Bugün kızımızın doğum günüydü. Üzülme emin ol. Adın çok geçti buralarda. Adamlığınla, karakterinle çok andık seni. Kızımız aramanı bekledi ama biliyorum ki aramadıysan vardır sebebi. Aramadıysan vardır bir sebebi. Seni çok seviyoruz ömrüm. Perşembe günü babanla görüşüne geleceğiz. Dualarımız seninle.

Sinyaller kapalı da yatmakta olan Ekrem Yıldız, açıkta yatan ikizi Erhan Yıldız'a koş, arkadaşı Ömer Aslan'a ve sevgilisi Kübra Altun'a armağan ediyorum. Bu parça ediyor Ekrem Yıldız.

Bastırma Spor Salonu sponsorluğunda 21.55 6 saatlerimizin salı gecesinde sevgili dinleyiciler. Yayın arka bahçede yatmakta olan Ömer Faruk Karatay abileri Menes Dede, Gürkan Şenoğlu, Ömer Azim, Erdiniz Baştaş, Doğan Kaya, Hilmican Aslan, Emir Aydın, Ramazan Aksu, Batuhan Çolak, Onurcan Cindi, Soner Özden, Serkan Bulut'a, Fökan Macit, Mehmet Alıcı, Selçuk Boybey'e armağan olsun diyor Ömer Faruk Karatay.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sonrasında Gizem Kara'dan da bir şarkımız var sırada. Samsun Açık Cezaevi A9 koğuşunda yatan Refik Dündar, aynı koğuşta yatmakta olan Muhammed Kıllı, canım abimin doğum günü enişten dileklerimle kutluyorum özgür günlerde beraber olmak dileğiyle. Doğum günü kutlu olsun, tüm A9 koğuşuna selam olsun, tüm parçalar benden. Hasan abim Muhammed Kıllı'ya armağan olsun diyor. Refik Dündar'dan armağan oluyor sevgili dinleyiciler.

Yunus Emre Duman buradan Samsun TTP Kapalı'da yatmakta bulunan abilerim Oğuzhan Kaçman, Samet Okur'a, Paşa Baran Yılmaz, Hakan Yıldırım, Yusuf Fırıncı, Beytullah Alkan'a selam olsun Rabbim, yakın zamanda hepinizi güneşi kavuştursun, inşallah özgürlük servetiniz olsun diyor. Yunus Emre Duman'dan Arman.

İyi günler Taner kardeş. Metin Olgaç Almanya'dan Türkiye'de yaşayan aileme selamlar dilerim. Onları çok seviyorum. Sıradaki parça Armağan Olsun diyor. Almanya'dan Metin Olgaç ve sevdikleri için geliyor. Bir başka mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Merve, buradan Muhammed Kalı'ya seslenmek istiyorum canım abi. Seni çok seviyorum. Sen benim arkamda dağımsın. Sen bana nefessin. Sen hep yanımda ol. İyi ki doğdun. Rabbim seni başımızdan yanımızdan eksik etmesin. Kral, seviyorum seni. Benden tüm güzel şarkılar armağan olsun. Merve'den Muhammed Kalı'ya armağan olsun diyor.

Diğer bir mesajımıza hemen geçiyoruz. Gülbahar'ım, çarşamba kafalı olan Gülbahar Mayalı. Ben iyiyim, sakın kafanı takma. Bugünler çok kolay geçecek çünkü ümidin var, umutlarımız var. Hedefimiz var, beni düşünme, ben de sen varsın. Sevdiğim, iyi akşamlar, en güzel rüyalar senin olsun. Gönlüm dağlarda sana gelsin Gülbahar'ım diyerek mesajını sonlandırmış.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Yeniler Samsun Kapalı T tipinde C7 koğuşuna yatmakta bulunan Serdar Öztürk adına Benim Yaşım Yok şarkısı Serdar Öztürk ve tüm C7 koğuşuna armağan ediyoruz diyor dinleyicimiz. Format dışı olduğu için bir başka şarkıyı gönderiyoruz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. A18 koşundan Can Altuntaş başta. Gurbette yatmakta olan abim ve kardeşlerim Uğur Demiröz, Sercan Tokoca, Çeto Tuncay Uçar'a, Uğur Vural ve kardeşlerim Eren Yerli, Berat Sözkesen'e selam olsun. Aynı koğuşta yatmakta olan Baran Özkan, Mustafa Angaycı, C.C. Aslan ve başka koğuşlarda yatmakta olan Can Parçam, Serkan, Serkan Koloğlu ve Evlat Kemalcan Dindar, Enes Çoruhlu, Muhammed Anıl, Torunoğlu, Gizem Karadan, Hayatı Paramparça şarkısı armağan ediyorum özgür günlerde kavuşmak dileğiyle diyor. Can Altuntaş'tan armağan oluyor.

0: yüzüne güldü, ne de felek. Ne dostum oldu, ne de sırdaşım. Tutunacak dal sandım, sen de vefasız çıktın. Gözümü yaşlı, boynumu bükük bıraktım. Seni adam sandım, sözlerine inandım. Bundan sonra ne seni severim, ne de gözyaşımı dökerim. Ne sevgimi, ne de hakkımı helal ederim. Bu muydu sevgimin karşılığı? Buraya kadar mıydı vefasız ve vicdansız? Bak işte yolun sonundayız. Dilerim Allah'tan, senin de bahtın karanlık, koynunda beslediğin yılan.
1: 22.08 saatlerimiz Salı gecesinde Sami Evgari Menkul sponsorluğunda beraberliğimiz devam ediyor. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Selamünaleyküm, ben Samsun Kapalı'dan, Kapalı Cezaevinden Görkem Mert Yıldırım. Görkem Mert Yıldırım A18 koğuşundaki abilerime, kardeşlerime selam. Özgürlük çatısında elbet bir gün buluşacağız. İyi yayınlar diliyorum diyor ve Görkem Mert Yıldırım için geliyor istek parçamız Hüseyin Uğurlu yorumuyla.

Sevda canım kızım, nerede olursan ol Allah'ın merhameti seninle olsun. Sakın umudunu kaybetme. Kur'an-ı Kerim bize sabrın sonunda ferahlık olduğunu öğretir. Her duanda seni Rabbime emanet ediyorum. Güçlü ol, kalbini temiz tut. Bir annenin sevgisi hiçbir zaman eksilmez. Allah yar ve yardımcın olsun yavrum. Kübra Ataş'ın annesinden Kübra Ataş'a armağan olsun diyor.

Evet, mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz. Sırayla sevgili dinleyiciler, şarkılarda yetiştirebildiğimiz kadar şarkı konusunda çok ısrar eden dinleyenlerimiz de var. Onlara saat 23'ten sonrasını gösteriyoruz yoğunluk azaldığı zaman. Samsu TTP kapalı ceza infaz kurumu A14 koğuşunda yatan Ahmet Kıyaka gelsin. Uğur Karakoç'un Nazlıcan şarkısı Ahmet Kıyaka armağan olsun diyor.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Mesajlarınıza yer vermeye Bahar Demir buradan, eşim ve kardeşim Ahmet Demir, Serdal Özler Çağır, başta abi ve kardeşlerim Fırat Kaya, Selim Söylemez, Mehmet Ocakçı, Berkay Baldaş'a kardeşlerini. Dağlar dağlar sözüm var sana, armağan olsun elbet bir gün diyor Bahar Demir'den, armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımız ise İyi yayınlar Samsun Kapalı'da yatağın Emirhan Karabirtanem, nehir gözlüğüm. Çok uzatmak istemiyorum bu akşam, sadece şu an bil ki aklım hep sende, seni çok seviyorum. Aklım hep sen şarkısını armağan ediyorum. Emirhan Karaya armağan olsun diyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımız. Samsun Kapalı'da yatan Samet Yanaş için, Asra Nur Kaya'dan ve Necat Toygar Gürkan'dan selamlar, seni seviyor ve dört gözle bekliyoruz. Yakın zamanda en güzel günlerde yine hep beraber olmak dileğiyle, az kaldı sevgilim, seni bekliyoruz. Samet Yanaş için gelsin diyor.

İyi yayınlar abi, hoşundan sonra Deniz Ateş buradan canım kanım abim Uğur Akın'a sesleniyorum. Çocukluğum abim buralar, kimseye kalmadı, bize de kalmaz. Seni seviyorum ben, senin yeğeninim İlmem. Adam Var şarkısı armağan olsun reisim diyerek mesajını sonlandırmış Su Deniz Ateş.

İyi yayınlar. Samsun'un T-Tipi kapalı yatmakta olan A26 koşundaki Emirhan Kaplan'a Bir Dünyasın şarkısını armağan ediyorum. Ejder'in çok selamlar, seni çok seviyormuş can kardeşimiz. Biz de seni çok seviyoruz, yarın görüşünde yanındayız inşallah. Allah'ın izniyle iyi geceler. Güneşin sözü var, bize de doğacak elbet bir gün diyor.

0: da rida.
1: Yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajcılarımıza geçiyoruz. Tutku FM A22 koğuşunda yatmakta olan Arda Rengin annesi, anneannesi ve dedesinden selam olsun. Özleyen kalp hiçbir zaman vazgeçmez, Arda Rengin'e armağan olsun diyor.

19 Mayıs gecesinde Kalpten Kalbe programında beraberiz değerli dinleyiciler. İyi yayınlar Yalçın Coşkun, kardeşlerim Samet Yıldırım, Efkal Ahmet Coşkun, Umut Öztürk, oğlum Alihan Coşkun ve tüm A7 koğuşuna toza döndüm şarkısı armağan olsun Ağaç'ı her yerde diyerek mesajını sonlandırmış. Alihan Coşkun'dan armağan oluyor. Sonrasında diğer bir mesajımız Arda Rengin'e ailesinden armağan olsun tüm güzel şarkılar Arda Rengin için gelsin diyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. A14 koşundan Efe Kağan Toklucuoğlu. Aynı çatı altında kader birliği yaptım. Abilerim Enes Yoruklu, Caner Barutlu, Feridun Seven, Çetin Kalaycı, Azcan Hünerli, Yağız Buğra Yılmaz, Anıl Kılınç, Celal Sakay, Cem Kaya, Tunağan Sarıkaya'ya armağan ediyorum. Çatacak yer arıyorum şarkısı diyor. Efe Kağan Toklucuoğlu da armağan ediyor.

İyi günler Buket Pehlivan'dan. Buket Pehlivan'dan Çarşamba Seyit Hepinde Kapalı da A3 koğuşuna yatan kardeşim Batuhan Pehlivan'a gelsin bu parça. Seni çok özledim oğlum. Umarım iyisindir. Bizi, sen bizi merak etme, kendine çok iyi bak. Seni çok seviyorum kardeşim. Sen yanarsın şarkısı armağan olsun Buket Pehlivan'dan diyor.

Hüzün olgunlaştırır, kaybetmek sabrı üretir diyor Hazreti Mevlana. Sevgili dinleyiciler, iyi yayınlar. Samsun TTP Kadın Kapalı Dağ 3 koğuşunda yatan Bahşenur Orhan Sarı Şekerim. Evet, 3 gündür sesimi duymuyorsun biliyorum. Sen de çok özledim. Sabır bitti, bir şey kalmadı. Seni çok seviyorum, üzme kendini. Ben aslanlar gibi arkandayım seni seven adam. Bayçan Kaplan'dan Armağan Olsun bu parça diyerek mesajını sonlandırmış denicimiz. Ayşenur, Orhan Sarı Şekerim için armağan olsun diyor Vahit Can'dan.

Saat 20 itibariyle başladı beraberliğimiz sevgili dinleyiciler. Yoğun bir şekilde devam etti şu ana kadar. Biraz mesaj trafiği bakalım, hafiflemiş durumda mı? Evet, yayınımız devam ediyor. Yetiştireceğiz mesajlarınızı. Hiç endişe etmeyin. Merhabalar, iyi yayınlar. Ankara'dan Yasin ben. A8'de yatan eşim Songül'e hesabına yatırdığım Yusuf'u kuyudan çıkaran Rabbim bizi de bu darlıktan çıkaracak inşallah. Az kaldı, sabrımız çiçek açacak. Helal gözüm, seni çok ama çok seviyorum. Sen gibi güzel yok parçasını hediye ediyorum. Ankara'dan Yasin diyor. Dilay ulaştırmış mesajını, iyi yayınlar. Emeğinize sağlık. Sıradaki şarkılar ailem için gelirse bizleri mutlu edersiniz diyor tabii ki. Diğer bir mesajımız. Can ulaştırmış mesajını, iyi yayınlar. Bütün radyo dostlarına armağan olsun diyor. Can ve sevdikleri için de geliyor. İyi yayınlar. Samsun Açık Cezaevinde yatmakta olan Kopuk Ömer Keskin için her andan kafam çok başka parçasını yayınlarsınız sevinirim diyor. Arşivde bulunmuyor ama güzel bir şarkı gönderelim. Ömer Keskin için armağan olsun diyor.

Yener ki başım sen canını hiç sıkma, biz hep seninleyiz. Üzme kendini, aynı şekilde, aynı şekil bıraktığın yerde, bıraktığın şekilde bekliyoruz seni. Az kaldı, seni oradan alacağız. Sabırlı ol, kurban oldum. Senden tek isteğimiz güçlü kalman. Seni çok seviyoruz. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a, Selda parçası Armağan Olsun diyor. Emrah Yalçın için giriyor. Sen

0: Tam Ev Gayrimenkul katkılarıyla.
1: İyi yayınlar. Samsun TTP Kapalı'da C7 koğuşunda yatmakta olan Serdar Öztürk adına armağan ediyorum benim yaşım yok şarkısını Serdar Öztürk ve tüm C7 koğuşuna armağan ediyoruz diyor. İyi yayınlar. Samsun Kavakçı cezaevinde yatan Akın Yiğit Er için armağan olsun asırlar geçse sevdamın üzerinden bedenim çürüse toprağa karışsa topraktan açan çiçek yine seni sever iyi geceler ömrüm diyerek mesajını sonlandırmış Akın Yiğit Er'e armağan olsun diyor.

Selamünaleyküm Taner abi, ben Tokat Erbağ'dan. Efe Kansay, aleyküm selam Efe Kan. A20 koğuşunda yatmakta olan canım kardeşim, güzel yürekli kardeşim Batuhan Say'a sevgi ve selam yolluyorum. Seni çok seviyorum Hasan kardeşim. Batuhan Say'a ve Ahmet Bektaş, Şener, Boğa kardeşlerime de armağan olsun Eylül'e isyan gibi şarkısı Efe Kan Say'dan diyerek mesajını noktalıyor dinleyicimiz ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

bölünsek de çözüm. İyi yayınlar, ben Karakas. İnsan bazen sevdiğinin kıymetini en çok yokluğunda anlıyor. Sen beni geç anladın. İnsan bazen en doğru kişiyi yanlış zamanda seviyor. Ama ben sensizliğin bu dünyadaki en ağır yük olduğunu çok erken öğrendim. Şimdi her şarkı biraz seni, biraz da içimde kalan yarımı anlatıyor. C5'te her şeyim Resul Dalbey için armağan ediyorum diyor.

yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. 20.08 saatlerimiz Salı gecesinde Kalpten Kalbe programında beraberiz. İyi yayınlar Esat Özdemir Başlar, Esim İbrahim Yeşil, Yurt, Erhan Çakara, Yasin Kara, Türkan Deri, A30 Koğuşunda Hüseyin Kanlı, Doğukan Kocaman, Kemal Can Dindar, Kaan Düzgün, Can Parçam, Ramazan, Öztürk, Onur Payzi, Emrullah İnce, İsmail Korata, Cesedegi Akın Aksoy, Muhtar Enes Işıtan, Halil İbrahim Torun, Yusuf Köneçoğlu için armağan olsun. Bu şarkı Doğukan Kocaman'a armağan olsun. Biz bu hayatta her şeyi gördük ama kimseye kahpelik yapmadık bu hayatı. Karakterli yaşayanlara selam olsun. Kahpe zindan, kahpedir. Güzel günler yakın. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun diyor.

0: Evet, seri bir şekilde mesajlarınıza devam ediyoruz. Samim Gayrimenkul sponsorluğunda iyi yayınlar Uğur Akın. Sizin aracılığınız ile buradan canım kanım özyeğenim Sudem'e selam eder, gözlerinden öperim Sudem'in. Hep iyi ol. Sizden isteğim Nazlıcan'ın parçası Sude Nazım'a armağan olsun diyor. Evet, yer vermiştik yaklaşık bir saat önce. Senin için ve sevdiklerin için de gelsin Uğur Akın. Sonrasında diğer bir mesajımız. İyi yayınlar A18 koğuşunda yatan değerli Mustafa Anga'ya selamlarımı iletiyorum. Seni çok seviyorum hayatım. Her şeyden ve herkesten vazgeçerim derken bir an duraksamamama sebep olan tek noktasın. Sensiz ben olamam. Bizim için armağan olsun Mustafa Anga'ya diyor dinleyicimiz.
1: Tutku FM.

dinleyenler, Haydi Koşu'ndan Samet Yıldırım Çarşamba 3 Koşu'nda bulunan cam parçam Batuhan Pehlivan Aslan kardeşim özgürlüğü paylaşamasak da aynı gökyüzüne bakıp kardeşini yaşamak bile yeter. Elbet geçecek bu günlerde. Benden kardeşim Batuhan'a armağan olsun diyor, Samet Yıldırım için geliyor.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, gelen mesajları listemize dahil ediyoruz. Yayınımız devam ediyor. Merhabalar, ben Büşra. Kapalı yatağın sevgilim Polat Bıçak için yar diyerek şarkısını rica edebilir miyim? Bilmeni isterim ki sana kavuşmak için ne kadar beklemem gerekiyorsa bekleyeceğim. Şükür ediyorum seni gönlüme yar edene bir saniye bile çıkmıyorsun aklımdan. Yarını sabırsızlıkla bekliyorum, seni çok özledim ve seni çok seviyorum güzel gözüm diyerek mesajını sonlandırıyor.

İyi yayınlar, ben Yaren Karakaya. Kavak S tipine yeni giren Arda, Esat Yıldırım ve Görkem Şahin'e selamlarımızı iletiyoruz. Burada olduğumuzu söylemek istiyoruz. Aklınız kalmasın, her şeyi halletmeye çalışıyoruz. Siz rahat olun, yatın. Arda'm, kardeşim, sıkma canını, bir ay sabret. Sizin için Müslüm Gürses'ten Evlat şarkısı armağan olsun diyor Yaren Karakaya'dan. Sonrasında diğer bir mesajımız. Efe Kansay, canım kardeşim, güzel yürekli kardeşim Batuhan Say'a armağan ediyorum sıradaki en güzel şarkıları, iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış. Diğer bir mesajımız Ayet'i Koşun'dan Samet Yıldırım. Bizi yıkarsa dostun sahtesi yıkar, gerisi şehrin manzarası kardeş diyerek mesajını noktalıyor.

0: bahçe hepsinin bir sahibi var evlat. Kul kaderini yaşar bahtında ne çıkarsa. Düşmez kalkmaz bir Allah. Unutma sakın evlat. Sev bütün insanları, say bütün insanları. Kin gütme, unut gitsin geçmişte olanları. Dürüst ol, insancıl ol. Düşün öbür dünyayı. Bir karıncayı bile incitme sakın evlat. İnsan ol evlat.
1: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kalpten Kalbe programında Tutku FM'de sevgili dinleyiciler, Sami Gayrimenkul sponsorluğunda iyi yayınlar. Samsun Açık'ta yatmakta olan Samsun T-Tipi kapalı yatan Orhan Keskin aşkım, arar mısın beni, seni seviyorum not olarak iletir misiniz? Seni seviyorum bebeğim, tüm güzel şarkılar bizim için armağan olsun, Orhan Keskin aşkım için gelsin diyor dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Yasin, ben bütün radyo dostlarına armağan olsun en güzel şarkılar, her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. A20'de olan eşim Burak Can Aslan aşkım, evdeyim Batuhan, yanımda biz iyiyiz. Merak etme, sen de iyisindir inşallah. Seni düşünmediğim bir anım yok. Bu hasret bitecek bir gün kocam, dualarım hep seninle ömrüm. Seni kalbinden öpüyorum, özledim seni şarkısı. Eşim Burak Can Aslan'a armağan olsun diyor.

0: Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyum, parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani. Ben beni öldürmeden yokluğunda öldüm. Ben beni öldürmeden yokluğunda öldüm.
1: Saçlarımla oynayışını,
2: Dilara ve Deniz Kurt'tan A2'de Tans Kaplan için gözüne gölgeler düşmesin kızım. İnandığın yolda yürümekten asla vazgeçmeye. Düşmanlarını ancak başarı ile mutsuz edebilirsin. Başarı en büyük güçtür. Unutma, içindeki gücü bul ve bundan asla vazgeçme. Sen benim en güzel şarkımsın. Sen benim en güzel mevsimimsin güzel kızım. Özlemimsin, Allah'a emanet ol. Sana kıyamam şarkısı armağan olsun Dilara ve Deniz Kurt'tan diyor.

mesafeler ve zor günler sevgimi eksiltmediği, her gece seni dualarımda Allah'a emanet ediyorum. Mesafeler ve zor günler sevgimi eksiltmedi. Her gece seni dualarımda Allah'a emanet ediyorum. Sabrın sonu selamettir. Kalbini karartma, umut hep var. Seni bekleyen ailen olduğunu unutma, kurban olduğum. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a armağan olsun yurdumun bu güzel şarkısı diyor. Emrah Yalçın için giriyor.

Şarkıların %80'ini yetiştirdik bu gece sevgili dinleyiciler. Biraz mesaj yoğunluğumuz vardı ama şu anda normale dönmüş durumdayız. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar, bu parça gönlümden kalbime geldim aşkım, seninle aynı havayı alıyoruz. Seni çok seviyorum her şeyim. Rüyanda beni gör, seni kocaman öpüyorum. Güzel şarkılar ve bu şarkı armağan olsun diyor. Enes Yıldırım alıyor sırayı, bir zalim diyor.

İyi günler, ben Alihan Coşkun. Yarın yeni bir gün, yeni bir umut, moral yüksek. Dostluk sağlam olsun herkesin, gönlüne huzur, yüzüne tebessüm düşsün. Güzel haberlerle uyanmanız dileğiyle iyi geceler. A7 koğuşu, umudun var şarkısı armağan olsun. AÇ her yerde diyerek mesajını sonlandırıyor. Alihan Coşkun için geliyor.

0: Tutku FM.
1: Bölgenin en iyisi. Sam ve Gayrimenkul sponsorluğunda 23.55 yaptık saatlerimizi 19 Mayıs Salı gecesinde beraberiz. Bir yayınlar Batuhan Pelivan Çarşamba STP Kapalı'da A3 koğuşunda selamlarımı iletiyorum. Samsun STP Kapalı A7 koğuşunda yatan resim Samet Yıldırım cezaevi sabrı öğretir. Abilik hissedeyim dik durmayı özgür günlerde kavuşalım abim. Söyleyeceğim bir gün şarkısı resim Samet Yıldırım'a armağan olsun diyor Batuhan Pelivan'da.

Cengiz Kurtoğlu sevenleriyle buluşuyor sevgili dinleyiciler. Biraz saatler Murat'tan tüm sevdiklerine ve radyo dostlarına armağan oluyor. Sonrasında diğer bir mesajımız. İyi yayınlar diliyorum İhsan ben. Tüm sevdiklerime armağan ediyorum diyor. Tokat Erbağ'dan İhsan ve sevdikleri içinde geliyor.

İyi yayınlar. A7 Koşu'ndan Tamer Karaaslan için armağan olsun tüm güzel şarkılar Sibel'den diyor dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Gurbette olan Kerem Hacı kardeşimin isteği üzerine armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor dinleyicimiz. Peki Etap, Şendik, Fatma Güreş, Songül Topal, Damla Nur Yılmaz. İziyiz merak etme, sıradaki tüm şarkılar kızım Ayşegül Safran'a armağan olsun diyor. WhatsApp numaramız 0542 744 6555.

0: Tüm kader mahkumlarına armağan olsun bu güzel yorum. Sevgili dinleyiciler, saat 20 itibariyle başladı beraberliğimiz. Kalpten Kalbe programında yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Yeni yayınlar Türk FM 105.0 A24 koğuşunda bulunan oğlum. Yavrum, seni çok seviyorum. Senin için ölürüm annem. Bana sorsalar bu dünyada neyi sevdin diye, anne olmayı sevdim. Senin annen olmayı yavrum. Arkamdaki dağım, Allah'a emanet ol oğlum. Dualarımdasın yavrum. Emre Yağız Kayı'ya armağan olsun diyor dinicimiz. Ve sırayı geçmiyor günler, geçmiyor. Güzel bir şarkı alıyor.
1: Tutku FM.

Bütün kapılar insanı ayırır ama gönülleri ayıramaz. Sesini duymasam da kalbimde hep yanımdasın. Gün gelir bütün acılar geçer. Geriye sadece birbirini gerçekten sevenler kalır. Kendini yalnız hissettiğinde bil ki bir yerde seni düşünen, seni özleyen biri var. O yüzden hep güçlü kal, üzerini ört. Yarın görüşe geleceğiz, yarın akşam yine senin radyo başında olacağız. Seni kocaman öpüyoruz, seni çok seviyoruz. Allah'ıma emanet ediyorum, seni kurban oldum. Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a Kirvem parçası armağan olsun diyor dinicimiz. Emrah Yalçın için geliyor.

Biri saksımızı çiğneyip gitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

Saat 20 itibariyle başladı beraberliğimiz. Kalpten Kalbe programında sevgili dinleyiciler mesajlarıyla ve dinleyerek programımıza renk katan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyoruz. Bu gecede Kalpten Kalbe'de duygularınızı, özlemlerinizi ve sevgilerinizi paylaştık. Mesajlarınızla aynı yürekte buluştuk. Şarkılarda duygularınıza dokunduk. Katılan dinleyen herkese teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Ben çoktan kapattım aşk defterini. En derin yaralar bıraktı bana. Ellerim titriyor, içim yanıyor. Adı sevda mı ne şimdi kapıda? Adı sevda mı ne şimdi kapıda?
1: Vay aklıma kimler için ağlamadım ki? Kimler için yüreğimi dağlamadım ki? Hepsi boşmuş, hepsi

çok geç anladım. Seni sevmek, kör kuyulara düşmek, diri diri mezara gömülmekmiş. Yaşarken ölümü görmek, Azrail'le her an karşı karşıya gelmek. Cehennemde her gün cayır cayır yanmakmış, bilemedim. Alacağın olsun, yaşattığını yaşaman dileğiyle, yaşaman dileğiyle. Hoşça kal.

aşkı tanısan. Beklemez gelirsin, beklemez gelirsin yerinde olsan. Geliver yanıma, geliver.

İnsan kaç kez ölür? İnsan kaç kez yaralanır bu hayatta? İnsan kaç defa darda kalır bu alemde? Bu dar günümde, bu zor günümde istedim ki sen gelesin yar. Gelip de bu halımı göresin, elimi tutasın, sevdiğim diyesin. İstedim ki sen

Artık eskisi gibi değilsin bana. Gözlerin başka, dilin başka hitapta. Artık eskisi gibi değilsin bana. Sözlerin yavaşça haddini aşmakta. Zamanla düzelir diye beklemeye gerek yok. Aşığım görmüyor musun diye eklemeye gerek yok. Al sen bu sevgiyi yerin dibine sok. Dedim ya,

Artık eskisi gibi değilim sana. Nefesim ne? Şimdi git başına gurur taçları tak. Sen beni yalnızlığın denizine bırak. Otur da denizin benimle dalgasına bak.